0: subana afarafani loto gubunu metil ocha jogulotwa kidigulotwa ble gubunu gekrany tulede itumo medunga nyoro kidigulotwa bunungi hanypa degimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulotwa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu geklanyi ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yovu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovu busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobwe chetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso goli mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani
1: dancer on the beat.